30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın. 30 saniye atın.

Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol

0: Duyu sana Susan Kaysız Fiyat. Cerkay Yatırdı Fiyat. Tekrar daha sayın desin yaptı Lezit bu.
1: 190 Lezit Fiyat'ı.
0: Şahdan 260 Fiyat ve 260 Fiyat ve 260 Fiyat ve 260 Fiyat ve 260 Fiyat.
2: Central
3: Discount Lizard 4. Central Discount Lizard 4.

0: Merkezden kontrol bulabilirler misiniz? Şimdi de bazen kayazlar diyeceğiz yine.
1: United, thank you for that.

0: Nasıl anladım?
1: Santander, Santander.
0: Santander şeyi dikkat oluyor ama şeyinize böyle olamıyor.
1: Santander, Santander.

0: Tamamen herhalde bu olası anketli bir iş aldı. O kendiniz işte restoranın gönlüğü her sorduğu detaylı. Yani ya ben hani lütfen anne tersimle peyisi. Alay biz başa bir türlü ilaçı veya bir aktivi. İyi okan bu.
1: Dinle bakalım şimdi.